0: koy bak. Yavrum çocuk ise ayı farkını bilen tabi bir babadan hipoti bilen duran rüzgayı tarıyor. Biri burada bulmuş ha. Bir babadan dinlatın ilk bir karavanı başı da. Yeni ilerde saklaşma tabi tabi. Bu arada hani dayı boy Nikolay hipoti de dayı kapra kildi tarıyor. Bir de boni kızı paylayın ha. Biz sende bozdu olan mi? Biz bu da filmde yalan onun adı değil. Düzen boni kodu da sıkıfaysa. Bu arada dayı mıysa. Geçedik o arada yanı.
1: Bu şeytan sattı. Kapat karabı.